Sen ve ben Mila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

0: 98.5 2000 FM.
1: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Önümüzdeki haftalarda ev halkı ister çevrim içinde, ister kağıt formda, ister ihtiyacınız varsa yardım alarak sayıma nasıl katılacaklarına dair bilgi alacaktır. Destek farklı dillerde mevcuttur ve yardım çevrim içi ve telefonla sunulmaktadır. Ayrıca ailenizi ve topluluğunuzu hazırlıklı olmaları için teşvik edebilir ve destek verebilirsiniz. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
2: 2000 station sponsor.
3: Yetin.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Önümüzdeki haftalarda ev halkı ister çevrim içinde, ister kağıt formda, ister ihtiyacınız varsa yardım alarak sayıma nasıl katılacaklarına dair bilgi alacaktır. Destek farklı dillerde mevcuttur ve yardım çevrim içi ve telefonla sunulmaktadır. Ayrıca ailenizi ve topluluğunuzu hazırlıklı olmaları için teşvik edebilir ve destek verebilirsiniz. 2026 nüfus sayımı.